boş ver. Bakmadım bugün ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın. Ay.

Da. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Barafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. Aynı zamanda herkese 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Zira bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların bazıları ve okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için eğitimin başladığı gün, geri kalan okullar önümüzdeki hafta pazartesi 14 Eylül'de açılacaklar. Zaten az sonra fark edeceksiniz, trafik yoğunlaşacak. Geçtiğimiz haftalar ve geçtiğimiz aylar, yaz ayları boyunca yaşanan o ferahlık olmayacak bugünden itibaren. Herkese kolaylıklar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo'da Kral Pop şarkılarına eşlik edeceğim. Hadi başlayalım mı yeni haftaya?

Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: akla ilk gelen, sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: 99-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Filenin sultanları son 2 ayda 2 kez şampiyon oldular. Amelie kadın voleybol takımımız üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıktı dün akşam. Yarı finalde Sırbistan'a set vermeyen filenin sultanları finalde İtalya ile karşılaştı. Ve mücadeleyi final setinde 3-2 kazanan Türkiye üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz filenin sultanlarını. Son set bittikten sonra Türkiye'den bir ses yükseldi gibi geldi bana. Sonrasında yapılan kutlamalar, maçı izlemeye giden ünlü isimler, özellikle İstanbul'da köprüdeki o şampiyonluk kutlaması dün akşamdan beri sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında geliyor elbette. İnancıyla, mücadelesiyle, hiç bitmeyen takım ruhuyla bir kez daha tarih yazdı filenin sultanları. Avrupa'nın en büyüğü yine Türkiye. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz Amelie kadın voleybol takımımızı. Kral Pop.

0: Bu sabah trafik hareketlenmeye başladı fark ettiyseniz, henüz fark etmediyseniz yarım saat sonra fark edeceksiniz. Zira kimi okullar için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Kimi uluslararası okullar kendi akademik takvimlerini uyguladığı için öğrencilerin bir bölümü geçen hafta sınıflara döndü. Geri kalan tüm okullarda haftaya pazartesi açılacak. Artık hayat eski rutinine dönüyor. Tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi bugün başlıyor. Alıştık tabii sabah trafiğin az olmasına, ki az da değil bu arada, ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kısacası bu hafta Türkiye'de okula dönüş haftası. Özellikle servis saatleri, trafik, sabah yoğunluğu açısından İstanbul'da bugünden itibaren yeni bir döneme geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Herkese kolaylıklar dileyelim. Velilere de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi de başka bir dönem başlıyor tabii. Yani hayatın altı üstünden daha iyi mi değil mi, onu hep birlikte göreceğiz. Tan Taşçı ile devam edelim pazartesi sabahına. Gidişat şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı.

0: Afpara. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para Afpara hediye. Üstelik para Afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para Afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatı.

0: Balkonun adı soyadı.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Yeni haftada Türkiye'de ilginç bir hava tablosu var. Bir tarafta Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 dereceleri aşacak, yaz havasıdır bu. Diğer tarafta özellikle Karadeniz ve Doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. İstanbul'da daha dengeli bir hafta bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz yaklaşık 27-28 derece civarında olacak. Yani sabahları hafif serin, öğle saatlerinde hala yazlık kıyafetlerle dolaşılabilecek bir hava var. Ama akşam sanki sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor. İnanılmaz serin oluyor. Özellikle dışarıdaysanız mutlaka üstüne mont alma ihtiyacı duyuyor insan. AKOM'un raporuna göre de bugün ve çarşamba günü İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık olması, perşembe günü az bulutlu olması, cumada parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Yani takvim sonbaharı gösteriyor ama henüz sonbahara tam bir ikna olmuş değil.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Eylül Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Pilenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Millilerin zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 14'e yükseldi. Orta vadeli program açıklandı. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. O isimler arasında İBB satın alma daire başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de var. Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün saat 12'de İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi yarın Ankara'da Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Uçaktan yoğun duman yükseldi. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Okullarda ilk ders zili bugün çalıyor. Okula uyum haftası başlıyor. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak. Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara az bulutlu 27, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 30, Antalya güneşli 40 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Millilerin zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Trabzonspor Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta rakibine büyük fark attı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanıyor. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor, Korendon, Alanya Sporu, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Formula 1 İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası

0: Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kontrol edilemez bir hızla her alana dahil olmaya devam ediyor. Çok da eleştirmek istemiyorum bir yandan, çünkü hem seslendirme hem danışmanlık anlamında AI sektöründe projeler yapıyorum. Projelerde yer alıyorum. Yani şimdi ekmek paramıza dil uzatmak olmaz ama bazı düzenlemelere de ihtiyaç olduğuna katılıyorum tabii. Malum fotoğraf ve video paylaşma uygulaması mesela AI profillere kısıtlama getirdiğini duyurdu. Şirket gerçek bir kişiyi temsil etmeyen ve yapay zeka ile oluşturulmuş karakterlere ait hesapları artık AI içerik üreticisi yerine AI tarafından oluşturulmuş profil şeklinde etiketleyecek ve platform bu tür hesapların erişimlerini söz konusu etiketi kullanmamaları durumunda düşüreceğini ve gönderilerini Reels ve Keşfet akışından takipçi olmayan kullanıcılara önermeyeceğini açıkladı. Zaten artık neyin yapay zeka ile üretildiğini anladığımız için eskisi gibi de etkilenmiyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım tam şu noktada. X, Facebook ve Instagram'da Kral

0: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün...

0: 14 Eylül.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım.

0: Globo.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next, pop,
6: pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

ile beraber müzik sektöründe de hareketlilik başlıyor. Melike Şahin'in Ölmem Ölemem adlı yeni single'ı yayınlandı. Farklı kuşaklardan iki ismi buluşturan bir çalışma var. Ayla Çelik ve Hakan Altun'un İstanbul Aşıkları projesi. Sözleri Ayla Çelik'e, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan eser geçmişin İstanbul'unu bugünle buluşturuyor. Halk müziğimizin usta isimlerinden Nurettin Rençber'in eserleri farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Funda Arar, Koray Avcı, Teoman, Tantaşçı gibi isimlerin yer aldığı albümün ilk tekrisi Yürürüm, Koray Avcı yorumuyla Cuma günü dijital platformlarda yerini aldı. Grip'in de Kardelen'le geri döndü. Teoman Şarkıları projesi kapsamında Grip'in Teoman'ın sevilen eserlerinden Kardelen'i yeniden yorumladı. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sibel Can ve APO işbirliğiyle devam edeceğiz. Pazartesi sabahına kıyamam. Şimdi Kral Pop.

Eylül ile beraber kültür sanat sezonu da hareketleniyor elbette. Her sene olduğu gibi İstanbul Modern'de yarın Aynı Mavinin Altında sergisi başlıyor. Müzenin 10. koleksiyon sergisi olan çalışma, resim, fotoğraf, video, heykel ve yerleştirmeler üzerinden Türkiye'de 1940'lardan bugüne sanatın dönüşümünü anlatıyor. Şehir tiyatroları 2026-2027 sezonu repertuarını 10 Eylül'de Perşembe günü Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde açıklıyor. Contemporary İstanbul 23-27 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul'da düzenleniyor bu sene ve İstanbul Fringe Festivali bu yılda tiyatrodan dansa, performanstan disiplinler arası işlere müthiş bir programla şehrin farklı sahnelerine yayılacak 19-27 Eylül tarihleri arasında. Şimdiden yeni sezonun hayırlı olmasını ve herkesin de şifayı kültür sanatta bulmasını diliyorum.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Tosum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

7 Eylül 2026 Pazartesi bugün. Üstelik de bazı okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladığı bir pazartesi bugün. Kimi okullar bir önceki hafta, özellikle uluslararası okullar, akademik takvimlerine başladılar. Geri kalan tüm okullarda 14 Eylül'de önümüzdeki pazartesi açılacaklar. Bugün okul öncesi ve ilkokul birlerinde uyum haftası başladı. Dolayısıyla trafik yoğun, farkındaysanız. Artık yaz tatilindeki gibi rahat bir trafikte şehir içinde yolculuk etme devri bitti tabii ki. Herkese kolaylıklar diliyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılı da yeni sezonda, yeni dönemde herkese hayırlı olsun, mutluluklar ve başarılar getirsin. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Harika bir pazartesi, harika bir hafta olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Eylül Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Filenin Sultanları'nın zaferi bugün manşetlerde. NTV Haber portalıyla başlayalım. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon. Filenin Sultanları tarihi yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Sabah gazetesinde logonun hemen yanında dikkat çeken başlıkta "Türkiye sizinle gurur duyuyor, Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu." Türkiye'nin altın kızları İstanbul'da tarih yazdı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Türk bayrağını hep zirvede tutan milliler ülkeyi sevince boğdu. Sıcak bir gelişme, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Geçelim Hürriyet gazetesine. Sürmanşet burada: yakıştı Türkiye, Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu. Son Milletler Ligi şampiyonu A milli kadın voleybol takımımız Türkiye'ye çok büyük bir gurur daha yaşattı. Millilerimiz nefes kesen mücadelenin sonunda İtalya'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Manşet ise Hürriyet'te Gülistan itirafı. Gülistan doku dosyasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutuklu kilit ismi Umut Altaş FBI sorgusunda cinayeti itiraf etti. Valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja birlikte taşıdık. Altaş olay sonrası Soner'in vali babasının koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aradığını ve kendisine "babam bu işi halledecek" dediğini öne sürdü. Milliyet'te de sürmanşet: Avrupa'nın sultanları, finalde İtalya'yı devirdik, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonuyuz. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu Apoletli A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa şampiyonası finalinde karşılaştığı İtalya'yı da yenerek şampiyon oldu. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları sevinç gözyaşlarıyla ağladı, ağlattı deniliyor detaylarda. Anadolu Ajansı'nda öne çıkan başlıksa Girne açıklarında batan gemiden 6. naaş çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi. Okullarda uyum haftası heyecanı başlıyor. TRT Haber'de öne çıkan başlık: okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de: geçenler sefada, geçmeyen cefada. Yargı eliyle belediyeleri dizayn bu tabloyu ortaya çıkardı. Ya AK Parti'ye katıl ya içeri atıl teklifini kabul eden CHP'li isimler hakkındaki iddialar rafa kaldırıldı. Etmeyen hapse atıldı. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Çelik bunun son kurbanı oldu.
0: Basın Turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Hepinize günaydın, iyi haftalar. Pazartesi sabahına gerçekten çok mutlu bir şekilde uyandık. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında unutulmaz bir zafere daha imza attı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 4 setlik müthiş bir mücadele izledikten sonra karar setinde millilerimiz maça ağırlığını koydu ve ülkemize bir kupa daha kazandırdı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar mutluyuz, o kadar sevinçliyiz ki. Filenin sultanları, sizleri canı gönülden kutluyoruz ve sizlere yürekten sarılıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkürler. Evet, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. 2 saat boyunca sizlerleyim, en sevdiğiniz şarkılarla. Bu sevinçle program şahane geçecek. Bizimle kalın.

0: Yarın haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.

30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
6: Evleneceksin yani.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışveriş...

alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: batamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Eskişehir'e, arabasında trafikte olanlar, iş yerinde, evinde, okul yolunda bizi dinleyen herkese kocaman günaydın. Bu sabah okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfların uyum eğitimleri başlıyor. MEP takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül arasında. Tüm okullarda yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Miniklerimize başarılar dileyelim. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla bu güzel ve keyifli pazartesi sabahına devam ediyoruz. Mela Bedel bizimle. İki tas çorba.

ya da. Bu sabah sizlere 3 seçenek verecek olsam hangisini seçerdiniz? Kahve, müzik, bir saat daha uyku. Bakalım kimler ne cevap verecek? Üçünü de seçebilirsiniz, hiç fark etmez. Mesajlarınız için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0533 781 74 74. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Yani pazartesi sendromunun yaşanmadığı en doğru frekans. En sevdiklerinizle devam ediyoruz. İşte onlardan biri Sefo ve Demet Akalın. Yerinde dur.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Sen de hissettin mi bu hissi?

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: yaşamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Kral Pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yemeye başladı. Antalya'dan Eylül şöyle söylemiş: ben pazartesi günlerini çok seviyorum. Çünkü yeni haftanın ilk günü bana her şeyi yeniden düzeltme şansı veriyor. Ne kadar güzel düşünüyorsun Eylül. Tebrik ederim seni. Ve seçimi kahve, müzik olmuş. Harikasın. Bursa'dan Tufan, ben bir saat daha uyumayı tercih ederdim demiş. İzmir'den Seda, sabah çocukları okula hazırlarken evde küçük çaplı bir maraton yaşanıyor. Ama o telaşı çok özlemişim. Ben uykuyu da seçmiyorum. Bu telaşla birlikte kahve ve müzik bana çok iyi geliyor demiş. Başkent Ankara'dan Miray. Arzu, ben üçünü de seçiyorum. Kahve, müzik ve bir saat daha uyumak. Ve son olarak bu soruyu bana soracak olursanız ben de kesinlikle tercihimi müzikten yana kullanırım. Çünkü müzik hem kahve etkisi yaratıyor, hem enerjimizi yükseltiyor, hem daha iyi hissetmemizi ve güne daha iyi adapte olmamızı sağlıyor. Bu yüzden tercihim Kral Pop.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Çok keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz yaz boyunca Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz tüm Türkiye'yi dolaştı. Dinleyicilerimizin yanına gitti, hediyeler dağıttı. Çok eğlenceli bir yaz geçirdik. Öncelikle Kral Pop Radyo etkinlik otobüsünde görev yapan ve canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki geri planda çalışan ekip arkadaşlarıma da. Çok yoruldular ama buna değdi. Çünkü sizler çok mutlu oldunuz ve unutmayın, bu yaz olduğu gibi önümüzdeki yaz da yine sürprizlerimiz ve hediyelerimizle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Burası Kral Pop Radyo. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor.

0: Ne 11?
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Hayır.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Filenin sultanları dün sadece kupa kaldırmadı. Bugün milyonlarca insanın kalbinde aynı gurur yükseldi. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Sahada son topa kadar mücadele eden, pes etmeyen, birbirine inanan o muhteşem takım. Her sayıda biraz daha heyecanlandık. Her blokta ayağa kalktık. Her smaçta işte Türkiye dedik. Onlar yalnızca bir maç kazanmadı. Bize birlikte inanmanın, vazgeçmemenin ve son ana kadar mücadele etmenin ne demek olduğunu gösterdiler. Kimi zaman televizyonun karşısında sessizce izledik. Kimi zaman bir sayı geldiğinde evin içinde ayağa fırladık. Ama bugün hepimizin ortak bir sesi var. Şampiyon Türkiye. Bu başarı terin, emeğin, disiplinin, inancın ve ay yıldıza duyulan sevginin eseri. Filenin sultanları, siz sahada sadece voleybol oynamadınız. Bir ülkenin gururunu, umudunu ve coşkusunu omuzlarınızda taşıdınız. Başımız dik, yüreğimiz gururla doldu. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin kızlarısınız. Teşekkürler.

Cep telefonlarının ilk çıktığı yılları düşünün. Telefonun şarjının %20'nin altına düşmesi çok fazla önemli değildi. Çünkü telefon zaten sadece aramak içindi o zamanlar. Şimdi %20'yi görünce bir panik yaşıyoruz. Şarj aleti arıyoruz hemen. %10'da hayatımızı sorguluyoruz. %5'te ise telefonla vedalaşmaya başlıyoruz. Bir sıkıntı, bir üzüntü, bir depresyon. Çünkü telefon sadece konuşmak, aramak için değil, artık hayatımızın bir parçası. Haberleri oradan takip ediyoruz, her şeyi oradan takip ediyoruz. Elimizden düşmüyor, videolar izliyoruz. O olmazsa sanki hayatımız yok oluyor gibi hissediyoruz. Zamana bakar mısınız ne kadar çok değişiyor? Her şey çok farklı. Depresyona girmek istemiyorsanız lütfen şarj aletinizi yanınızda taşıyın. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Yine çok sevdiğiniz şahane isimlerle devam ediyoruz. Onlardan biri için radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Çünkü Ankara Echoes, Beni Al, Afro House

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Sen de hissettin mi bu hissi?

0: Dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

vakti geldi. Keyifli bir pazartesi sabahı yaşadık hep birlikte. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın salı. Artık pazartesi sendromu falan kalmayacak. Ve çok güzel, çok keyifli bir programla yine ben Arzu Kaya saatler 9'u gösterdiğinde karşınızda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı, güzel haberler alacağınız şahane bir gün ve şahane bir hafta diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Hayattan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: haberlerini sunar.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Millilerin zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Trabzonspor Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta rakibine büyük fark attı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanıyor. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor, Korendon, Alanya Sporu, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Formula 1 İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti. Sana

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Eylül Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevindeki ölümüyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ firarisi bir şüpheli aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Barosu Adli Yıl Açılış Programı'nda FETÖ eliyle adeta deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye'nin devlet projesi olduğunu ve hedefe ulaşacağını söyleyen Gürlek, boşanma ve nafaka düzenlemesinin de Ekim ayında hayata geçirileceğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması görülüyor. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan, hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbis aracılığıyla katılıyor. İstanbul'da yeni nesil çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Evleri, işyerlerini kurşunlayan, saldırılarda motosiklet kullanan 15 zanlı yakalandı. Muğla'dan orman yangını haberi var. Menteşe ilçesi Yaraş mahallesindeki orman

0: sürüyor. 51 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'a veda ediliyor. Şu dakikalarda İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Törenin ardından sanatçının cenazesi Ankara'ya götürülecek ve yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. Okullarda ilk ders zili bugün çaldı, uyum haftası başladı. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başladı.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanya Sporu Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi Norveç'ten Espen Eskas olarak açıklandı. Okan Buruk'un ekibinde Osimhen ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Umarım iyisinizdir. Hafta güzel başlamıştır sizler için. Güzel de devam eder. Nasıl iş yoğunluğunuz peki? Zaman yanılgısı yaşıyor musunuz? Hafta başlarında gene...

genelde olur bu. Önümüzde bir iş vardır. Şöyle bir bakarsınız. Bunu öğlene kadar bitiririm dersiniz. Fakat öğlen olur. İş daha yeni bize alışır. Biz işe henüz adapte olmakta zorlanırız. Akşam olur. Dosyayla akraba olmuşsundur. İşte bunun tam ismi planlama yanılgısı aslında. Genellikle bir işi ne kadar sürede bitireceğimizi tahmin ederken işlerin yolunda gideceği senaryoyu düşünürüz. Yani her şeyin olumlu, her şeyin pozitif yönde ilerleyeceğini ama her zaman öyle olmuyor işte. Telefonlar geliyor, beklenmedik toplantılar, olmasın dediğimiz şeyler gerçek oluyor. İşte hesaba katmadığımız şeyler diyebiliriz bunlara. O yüzden ben planlama yaparken genelde 2 saat fazladan bir planlama hata payı bırakıyorum. Ne olur ne olmaz. Gün dediğimiz şey yalnızca planlardan ibaret değil. Araya

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın.

0: alanı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

Bugün sabah saatlerinden bu yana bir şeyler acil diye sürekli başınıza kakan, sürekli stres yaratan, baskı yaratan birileri var mı hayatınızda? Genelde olur. Özellikle iş hayatında olanlar, mesaisinde şu anda çalışanlar ne demek istediğimi anlamışlardır. Önemli bir işiniz var. Tam başlayacaksın. Ekrana kırmızı bir bildirim düşer. Bugün son. Ne olduğunu tam anlamadan insanın eli gider hemen tıklarsın, acil der. Acil kelimesinin kendine ait küçük bir sireni var adeta. Acil olduğunu gördüğümüzde panikle hemen onu tamamlamak istiyoruz. Getirisi daha düşük olsa bile işin içerisinde son tarih taşıyan işler varsa genellikle bunları seçiyoruz. Bir iş yaşam araştırmasında da sonuç bu şekilde çıkmış. Yani bazı işler önemli olduğu için değil, ben önemliyim diye bağırdığı için sıranın önüne geçiyor. Evet, genellikle hafta başında her şey sıranın önüne geçmek için çabalar, aynı anda el sallar bize. Bu gerçekten önemli mi yoksa acelecilik mi diye sormak lazım. Çünkü genelde en çok ses çıkaran iş ya da kişi her zaman günün başrolü olmuyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Dinleyicilerimize sormak isterim. Birçok şarkı duyuyorsunuz, dinliyorsunuz burada. Peki sözü güçlü olan şarkıları dinlediğiniz zaman bir anda işinize gücünüze, o an yaptığınız şeye ara veriyor musunuz? Belki de dikkatinizi toplamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bir şey yazmaya çalışıyorsunuzdur mesela. Kulaklıkta sevdiğin şarkı var. Sonra fark edersin ki aynı cümleyi üçüncü kez okuyorsun. Kafa gitmiş. Çünkü şarkı yalnızca dinlemekle yetinilmiyor. İçimizden eşlik ediyoruz çoğu zaman. Özellikle de o güçlü sözler olduğu zaman. Değil mi? Beyin bir tarafta rapor yazıyor, diğer tarafta nakarata hazırlanıyor. Çok sayıda çalışma var bu konuda, biliyor musunuz? Herkes aynı anda çalışmıyor elbette ama masadaki iş kelimelerle ilgili ise enstrümantal müzik biraz daha iyi gelebilir size. Yani önemli bir işle uğraşıyorsanız şarkıyı kapatmanıza, müziği kapatmanıza gerek yok. Sadece zamanlamasını değiştirebilirsiniz. Zaten güzel bir şarkı arka planda harcanmayı pek sevmez. Gözler

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
6: Evleneceksin yani.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

Gastronomi sektöründe hizmet veren dinleyicilerimiz var mı? Evet, gastronomi sektörüne hizmet verenler sektörün ne kadar geliştiğini zaten biliyordur ama bu sektörde olmasanız da deneyimlerimiz gastronominin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Özellikle hafta sonu sosyal medya paylaşımlarından etkilenip yeni restoranlar keşfetmeyi sevenlerdenseniz bu değişen gastronomik yaklaşımın nedenlerini de fark etmiş olabilirsiniz. Bir lokanta ya da restoran haşlanmış havuç yazıyor. Yanında narenciye dokunuşlu tatlı ve baharatlı havuç var vesaire, böyle şeyler. Alt tarafı havuç işte, yani öyle tatlı, baharatlı, narenciye dokunuşlu deyince değişiyor mu? Bir üniversite yemekhanesinde yapılan geniş bir saha çalışmasından bahsedeceğim. Sebzeler daha lezzetli, iştah açıcı ifadeleriyle anlatıldığında katılımcıların onları daha sık seçtiği görülüyor. Beklenti değişiyor. Acaba biz de evde akşam yemeğimizi yaparken sebze yemeği var demek yerine biraz daha hikayesiyle mi anlatsak yemeklerimizi? Çünkü bazen iştah mutfakta değil de tabağa gelmeden kelimelerin içinde açılıyor. Şu yeni nesil gastronomik oyunlar ev mutfağındaki hikayeleri de değiştirebilir.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta güzellikler getirsin. Gelecek plan programını yapanlar nasıl başladılar haftaya? Kendinizi yeni haftaya adapte olmuş hissediyor musunuz yoksa yabancılık mı çekiyorsunuz? Genelde ay başında yapılır bu, para hesabı yaparken bugünkü halimiz gayet ikna edicidir. Şunu bir alayım, ilerideki ben bir şekilde halleder diye düşünürüz. Ve o ilerideki ben hiçbir zaman itiraz etmez böyle şeylere. Son derece becerikli ve gönlü geniştir. O yüzden harcadıkça harcar, değil mi? Bir tüketim araştırmasından bahsedeyim sizlere. Gelecekteki kendimiz ve birikimle alakalı bazı tezatlıklardan söz etmişler. Birikim yaparken yalnızca rakam düşünmeyin, o parayı bir gün kullanacak kişiyi de düşünün diyor işin uzmanları. Yani kendinizi düşünün. Biraz daha yaş almış, belki gözlüğünüzü ararken gözlüğü başının üzerinde duran halinizi hayal edin. Çünkü geleceğe yatırımda birikim de önemli denilmiş. Evet, doğru. Tasarruf, birikim, bunlar önemli ve eğer birikim konusunda, tasarruf konusunda çok iyi değilseniz özetle daha yaşlanmış halinizi hayal edin. İşte o zaman eliniz daha sıkı olacak iddiası var. Bilmiyorum, denemeye

0: Ahşaptan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
11: Pop, pop, kral pop.
12: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

İltifat eden biri misiniz? Sizlere soralım. Eğer iltifat etmeyi seviyorsanız mesela yakın çevrenizdeki insanların zekalarına övgüde bulunur musunuz? Ben çoğu zaman yaparım bunu. Sen zeki birisin diye söze başlarım ve yani genellikle de işe yarar. Fakat aslında sen bana hep zeki biri olduğumu söylüyorsun da ben o kadar zeki biri değilim Mert, emin misin diyen arkadaşlarım da çıkıyor. Tabii bunun bir nedeni var aslında. İnsan çabasıyla övüldüğünde mücadele isteyen işleri seçmeye daha açık olur. İşte bu yüzden yani zeki olmalıyım düşüncesi bile hata yapmayı tehdit gibi gösterebiliyor. Bunun için gerçekten uğraş dediğimizde kendi emeğini görüyor insan ve biraz daha temkinli olabiliyor. Hepimizin belirli yetenekleri var şüphesiz. Bazen yeteneğinin alkışlanmasından önce emeğin fark edilmesine ihtiyaç duyuyoruz. O emek çoğu zaman zekamızdan değil, uğraşımızdan geliyor.

Dizi film severler vardır muhakkak aramızda. En son neyi izlediniz peki? Evde dizi açıyoruz, değil mi? Ses açık, görüntü güzel ama genellikle altyazı da ekranda, artık platformlarda izlenirken böyle oluyor. Sonra biri soruyor, Türkçe diziyi niye altyazılı izliyorsun diye. Çünkü bazı oyuncular fısıldıyor, müzik bazen salonda konser veriyor. Yüzü aşkın çalışma var bununla ilgili. İşim gereği çok takip ediyorum. Değerlendirmeler şöyle, altyazıların yalnızca işitme güçlüğü yaşayanlara değil, birçok izleyiciye anlama ve hatırlama konusunda yardımcı olabildiğinden bahsedilmiş. Ben çoğu zaman sesini kısıyorum dizilerin. İtiraf edeyim, ses miksajını berbat yapıyorlar çünkü, yapamıyorlar çoğu zaman. Dedim ya, meslek

mesleki deformasyon da var tabii burada, izliyorum ya, böyle iş mi yapılır dediğim çok oluyor. Gözümüzü kaçıramıyoruz ama kulağımızı kaçırıyoruz bazen. Kulağımızı kaçırdığı kelimeleri de işte gözümüzle yakalıyoruz sonra. Ekip çalışması yani, gözle kulakla senkron. Bu arada ses miksajı yapanları da gömmüş olduk, kusura bakmasınlar.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos-30 Eylül 2026 tarihleri arasında

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Bugün kimlere teşekkür ettiniz? Hiç teşekkür ettiniz mi ya da? Evet, teşekkür etmeyi genellikle erteliyoruz. O yüzden sordum bugün teşekkür ettiniz mi diye. Uzun zamandır teşekkür etmek istediğiniz biri vardır. Belki içinizden gelir ama ya şimdi söylesem fazla mı olur dediğimiz zamanlar oluyor. İnsan güzel duygularda bile kendine engel çıkarıyor aslında. Ne tuhaf değil mi? Peki niye erteliyoruz teşekkür etmeleri? Çoğu zaman mahcup olmaktan çekindiğimiz için. İsterseniz bir düşünün. Belki bugün size de yıllar önce yardım etmiş biri gelir aklınıza. Büyük bir konuşmayı hazırlamanıza gerek yok bunun için. Geçen gün aklımdaydın, seni düşündüm. O yıllarda yaptığını unutmadım. Bunun için teşekkür etmek isterim demek geç kalmışlık değil. Yani doğru an herkese göre değişiyor. Belki sizinki şimdidir. Güzel bir hafta diliyorum. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: haberlerini sunar.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanya Sporu Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi Norveç'ten Espen Eskas olarak açıklandı. Okan Buruk'un ekibinde Osimhen ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat

ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi.

0: 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Eylül Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıkları var. Adalet Bakanı Gürlek devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi. Gürlek ayrıca boşanma ve nafaka davaları için düzenlemede de Ekim ayını işaret etti. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün Ankara Adliyesi hareketli. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında savcılığa ifade verdi. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı, 47'si yakalandı. Para transferi yapılan şirketler de mercek altında. İstanbul'da bir iş sağlığı doktoru Tuzla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Doktor ağır yaralandı, saldırı şüphelisi intihar girişiminde bulundu, ardından hastanede tedavi altına alındı. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan, feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülendi. Ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da anma töreni düzenlendi. Kılıç yarın Ankara'da defnedilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık düşüyor, Karadeniz'e yağış geliyor. Yarın İstanbul az bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 37 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: başladık çünkü dün Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duygumuzu ifade etsek, ne kadar gururlansak az. Onlar nesillere voleybolu sevdirdiler, ayrıca ülkemizi gururla temsil ettiler ve gururla temsil etmeye de devam ediyorlar. Bir kez daha A Milli Kadın Voleybol takımımıza, Filenin Sultanlarına tüm kalbimizde teşekkürümüzü, minnetimizi ifade edelim. Onların bize yaşattığı bu gurur için teşekkürümüzü aktarmış olalım. Ve yeni haftanın ilk günü yayınına başlayalım. Saat 16 itibariyle Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saatinizde harika şarkılarla eşlik edeceğim. İyi haftalar, iyi güzel haberler almaya devam ettiğimiz bir hafta olması temennisiyle trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Manifest Toz Pembe ile saat şarkıları devam ediyor.
1: Verir hep bana bir mesaj, onu lades ettiğimde karşı koyamaz, ona vazgeç dedi.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Haftaya başladık. Eğitim öğretim programında uyum haftası da başladı. Birazdan detaylandıracağız ama öncesinde bizden bir haber var. Kralmüzik.com.tr'de hafta sonu Kral Pop Radyo Top 20 geri sayımında beraberdik cumartesi ve pazar günü. Ama kaçıranlar için her an Kralmüzik.com.tr'den tüm listelerimize Kral Liste, Kral Pop Radyo Top 20 listesi detaylarıyla ulaşabilirsiniz. Birçok veri derlenerek hazırlıyoruz listelerimizi. Yeni müzik haberleri, bize özel içerikler yine Kralmüzik.com.tr'den müzik içerikli her şeye ulaşabileceğinizi hatırlatayım. Ve bir kez daha iyi haftalar dileyerek devam edelim.

Yeni hafta başladı. Süper Lig'de haftanın kalan karşılaşmaları bu akşam saat 20'de iki mücadele var. Göztepe, Gaziantep ve Rize Spor, Alanya Spor. Tabii bu haftanın çok önemli bir detayı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. 8 Eylül'de start alacak ama temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmaları Galatasaray Sporting Lisbon'la 9 Eylül çarşamba saat 22'de, Fenerbahçe ise Roma ile 10 Eylül perşembe 19.45'te mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçlarımız. Temsilcilerimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar dileyelim. Ayrıca Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 17 Eylül'de daha var ama hazır futbolda Avrupa'daki temsilcilerimizin mücadelesini konu açmışken bu detayı da paylaşayım. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Trabzonspor'umuz Ekim ayında mücadele edecek.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
4: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastik.

0: yayında var.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Yeni hafta başladı. 2026-2027 eğitim öğretim takviminde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Ailemle Okul Yılı programı hazırlandı ve bu program kapsamında da bugün itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerimiz okula uyum haftası kapsamında belli bir program amacıyla okullarına başlamış durumdalar. 1. sınıf öğrencilerimiz 5 gün, 5. sınıf öğrencilerimiz de 3 gün 7-9 Eylül tarihleri arasında okula devam edecekler. Önümüzdeki hafta yeni haftanın açılışıyla ki önceden alınan birçok tedbir var. Özellikle öğrencilerimizin okula ulaşabilmesiyle ilgili tarih yaklaştıkça da bu düzenlemelerle ilgili detayları tabii ki paylaşıyor olacağız. Bir kez daha öğrencilerimize harika bir eğitim öğretim, zihin açıklığı diliyoruz. Öğretmenlerimize de başarılı bir eğitim öğretim dileyip minnetimizi, sevgimizi aktarıyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Eylül ayındayız, sonbahar mevsimindeyiz ve 7 Eylül pazartesi, yeni haftanın ilk günü, öğleden sonrası, yılın da 250. günü. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz var. En başta sağlık diliyorum. Huzur, mutluluk, neşe, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun. İyi ki doğdunuz, doğum gününüzü kutluyoruz. Ve beraberinde şu dakika itibariyle 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. Birazdan mesajlarınızı okuyacağız.

0: Atasay.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
3: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu akü bir
1: numara. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: müzik doğasında var.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Elif Tokat'tan bize mesaj gönderdi. Herkese selam, iyi haftalar. Kardeşim Burak ve ablam Neslihan'la dinliyoruz. İstediğiniz şarkı Blok 3'tü, az önce paylaştım. Ama bir sonraki de sizin olsun. Mine İstanbul'dan, bugün oğlum 1. sınıfa başladı. Birlikte dinliyoruz. Kerem, canım oğlum, seni çok seviyorum. Okul hayatında başarılar diliyorum. Notuyla gönderdi mesajı. Kerem'cim, sana eğitim hayatında başarılar ve zihin açıklığı diliyoruz. Eyüp Bakırköy'den, işte dinliyoruz. İyi haftalar herkese. İş arkadaşım Tunç ve ablam Gizem'leyiz. Herkese iyi haftalar. Bahadır Antalya'dan, müzisyenim, ekip arkadaşlarım Enes, Burak, Tolga ve Fatih'le dinliyoruz. İyi haftalar. Elif selamlar. Bugün çiçeğimiz, en küçüğümüz Buse 21 yaşında artık. Doğum günün kutlu olsun canım benim diye gönderdikleri mesajı. Buse'nin doğum gününü biz de kutluyoruz. Gönderilen mesajlara teşekkür ederiz. Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılar devam ediyor yeni haftanın ilk gününde.

En düşük riskli sporlar başta tercih etmek üzere genel olarak ekstrem sporlardaki adrenalin dolayısıyla büyükte bir risk taşıyor. Bazı veriler derlenerek en riskli ekstrem sporlar listelenmiş ve bunda birinci sırada Everest'te tırmanış var. Kayıp oranının yüksek olmasından kaynaklı zirvede. Free solo tırmanış ikinci sırada. Wingsuit uçuşu üçüncü sırada. Serbest dalış dördüncü sırada ve motosiklet yarışı da beşinci sırada. En riskli sporlarda ilk 5 veriler ışığında riske en yüksek ekstrem sporlar olarak listelenmiş. Tabii adı üstünde ekstrem ama bizim için spor olmazsa olmaz olmalı. Günlük egzersizler yürüyüşten başlayarak hayatımızda sağlığımız için çok kıymetli mesajını da aktarıp devam edeyim.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000.

0: Akses 25 yaşında.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: İstikbalden...

0: yanında var.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Yeni bir haftanın ilk günü açılışta temennilerle, iyi dileklerle yeni haftayı karşıladık. Öyle de veda edeyim. Umarım her şey yolunda olur. İyi güzel haberler aldığımız bir hafta olur hepimiz için. İyi haftalar bir kez daha. Ayrıca iyi çalışmalar. Trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J eşlik edecek size. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan A Milli Kadın Voleybol takımında 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melisa Vargas turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Sultanlar 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya da hak kazandı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanyaspor'u, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi de Norveç'ten Espen Eskas olarak açıklandı. Okan Buruk'un ekibinde Osimhen ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

Merhaba milletim, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da haftanın ilk programında canlı yayındayım ve bu işi gençliğimden beri yapıyorum. Hatta radyoda o kadar ünlü oldum ki hiçbir kayıtlı yeteneğim ve ehliyetim olmamasına rağmen 10 sinema filminde ve dizilerde oynattılar beni. Oynadım. Akarken dolduracaksın kanka. Ya çok para kazandım gerçekten oynadığım filmlerde. Televizyonda yarışma programları sundum. Bir ara NTV'de talk show'um vardı. 30. senesi kutlu olsun bu arada. Evet. Yani anlayacağınız sadece sesimle değil yüzümle de tanındım. Ve oldukça ünlü ve saygın bir medya karakteri oldum. Ve kendimi ünlü ve ayrıcalıklı hissetmem gerekiyor. Biraz hak ettiğimi de düşünüyorum. Ama karım asla izin vermiyor. Mesela cumartesi annemin perdelerini takmaya gitmen gerekiyor diyor. Tamam mı? Bunun gibi şeyler söylüyor. Ben de diyorum ki aşkım hayatım birazcık sanatçı egoma saygı duyar mısın? Birazcık ünlü biriymişim gibi davranır mısın lütfen? Yani gelişi güzel bir ünlü seçeyim. Mesela Burak Özçivit. Dedi. Şimdi Burak Özçivit'i düşün bir. Bütün hafta dizi çekimlerinde ve cumartesi sabahı zevcesi Fahriye Evcen diyor ki annemin perdelerini asacaktır unutma Burak. Ya da Burak kanepeyi kaldır altını alacağım gibi. Tabii burada tamamen bir faraziyenin içinde kayıp vaziyetteyiz. Fahriye'nin de koltuğun altını alacak olması yine bir fantezi gibi gelmiyor değil. Aman. Hayır zaten fiziken mümkün de değil. Evleri 900 metrekareymiş. Bizim Bodrum Bitez'in yüz ölçümüyle aynı. Birebir. Ama tabii size bu şakaları hazırlayayım derken pandemi döneminde mecburen ev işlerini kendileri yapmış. Onu okudum. Burak Özçivit temizlik, Fahriye Evcen de ütü ve yemek. Şeye takıldım. Ütü. Ütü. Pandemide. Kimin için pardon? Pandemide benim karım gulyabani gibi dolaşıyordu evde. Saçının bir tarafı Konya'ya, bir tarafı Adana'ya bakıyor. 3 günlük çapak gözünde. Sesi filan kalınlaşmıştı biliyor musun? Gerçi vampir gibi bir şey oldu. Hatta bir süre sonra galiba dünyanın sonu geliyor diye duş almayı da bıraktık biz. Bıraktık. Ütü ne ya? Aylarca aynı evin içinde başka insanlarla alaka kurmadan ütü yapmak bence inanılmaz aristokrat bir duruş biliyor musunuz? Fahriye de şanslı kız. Düşünsenize evinizi Burak Özçivit temizliyor. Burak şanslı değil mi Bay J? Valla millet size dürüst olayım mı? Biz erkekleri çok iyi bildiğim için bence hayatında bir kadın olan her erkek çok şanslı zaten. O açıdan... Bu ünlü çiftlerde tek kayıp şu oluyor. Zengin biriyle birlikte olma ayrıcalığını yaşayamıyorlar. İkisi de zengin zaten. Ay Burak Özçivit'in 1 milyar lirası var ne şanslıyım falan. Değil Fahriye'nin de 400 milyonu falan var. Bence zamanında birbirlerinden vazgeçip iki fakiri mutlu edebilirlerdi biliyor musun? Uluslararası sosyal statü eşitleme çalışmaları kapsamında. Ya kanka düşün evleniyorsun 600 metrekarelik villandan 900 metrekareye geçiyorsun. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Anlatabiliyor muyum? Ama Bahşişe sevmişler birbirlerini. Beni de sevsin birileri biraz ya. Ha? Beni de sevsin. O ikisi sevsin ya. Bir dayı bir emmi gibi olsun. Hiç fark etme sevsinler ya. Ya karımla evlerine taşınsa.

Bizi ne zaman görecekler 900 metrekare evde? Ha? Hayır, anlamadım. Biri evin içinde 450 metrekare uzaktayken birbirlerini nasıl çağırıyorlar? Evde walkie-talkie mi kullanıyorlar ha? Burak! Burak! Boyu posu devrime, yine neredesin? Bak yine 250 metrekarelik müştemilatımıza saklandıysan bu defa külahları değiştirin bak. Kral Pop Radyo burası. Size 9 metrekarelik çalışma odamdan sesleniyorum. Adım Bay J. Ayrılmayın lütfen.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.

0: yayında var.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta.

0: kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçti.

Al şu 200 lirayı. Bay J amca dedi. 200 lira artık bir anlam ifade etmiyor alfa kuşağına. Teknolojiyi çok fazla eziyorsunuz Bay J abi diyor. Bir düşün ne kadar özgürleştirdi insanları. O dedim, o zaman neden telefonunun şarjı %2'ye düşünce esir düşmüş gibi şarj cihazı arıyorsun? Bu nesi özgürlük? Yani yeni manitanın eski manitasını Insta'dan fake hesapla stalklamadığın zaman kalbin düzgün atmıyor yeğen. Ha? Artı. Ne oldu? Biraz hızlı mı söyledim? Hani nesi özgürlük diyorum? Teknolojinin nesi? Yeni manitanın eski manitasını Insta'dan fake hesapla stalklama. Bence bu işler dünyanın en saçma işleri. Geçmişe sünger çekemiyor muyuz artık? Ya ben ayrıldığım hiç kimsenin daha sonra ne yaptığıyla ilgilenmedim. Her şeyden önce bana ne? İşler iyi gitseydi zaten hala beraber olurduk. Şeytan görsün yüzünü, anlatabiliyor muyum? Yeni manitanın eski manitasının yeni manitası kim biliyor musun? Bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Yani yeni manitamın eski manitasının yeni manitası atıyorum Hande Erçel'se, ben de bir süre sonra ayrılıp çok güzel biriyle mi çıkmaya başlayacağım? Anlamadım, bu bir örüntü mü? Kısır döngü mü? İlişki algoritması mı? Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J yayında kaçırmak istemezsiniz.

Merhaba millet. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Bugün sanırım biraz teknolojiyle kafayı bozdum. Aklıma hep eski günler geliyor. Nostalji. Ama bir yandan da yani teknoloji ilerlemiş olmasa şu anda Bodrum'daki evimden size yayın yapamıyor olurdum. İşe de yarıyor, yaramıyor değil ama ne bileyim, o kadar çok kamera ve o kadar çok kablosuz internet var ki her yerde. Yani bakın, ben üniversite 2. sınıfta bir partide soyunmuştum. Gurur duymuyorum. Gençlik işte, manyak manyak işte. Tamam mı? Sene 1991. Bugün bunu yapamazsın abi. Çünkü 17 saniye sonra Çinalk Cumhuriyeti'nin ücra bir köyünde biri barakasını izliyor olur akıllı telefonla videoyu.

0: zamanımızda bunu yaptım. Aynı evdekilerin bile hepsinin haberi olmazdı. Bahçeyi gördün mü? Yok, mutfaktaydım. Ne oldu? Bu yaşadığım şeyi bugün yapsam, biri yapay zekaya o halimle o videoya göbek attırıp üstüme pembe tütü giydirip arkaya da taki seni görene kadar olanlar oldu diye müzik var. TikTok'ta 6,5 milyon izlenir. Artık bilmediğim yerde gözlüğümü bile çıkartmıyorum ben.
1: Neyse, söylemek istediğim, bir yerde mahsur kalırsam, yanımda da çok güzel bir kadın veya erkek varsa, beni kurtarın. Dünyada milyarlarca güzel insan var. Bir tane Bay J Show var. Araya sıkıştırmak istedim. 35 senedir söylemek istiyorum, içimde kalmasın. Ne habersin peki Bay J, iyi misin? E anlatıyorum işte, güzel ve zenginlerin arasında hayatta kalmaya çalışıyorum. Param yok diyorum. İyi o zaman diyor arkadaşlarım, hafta sonu İtalya'ya gitmeyelim. Bir yerlerde bir şeyler yer içeriz. Çünkü onların kafasındaki param yok kavramı, tüh otomobili değiştiremeyeceğim bu 12 milyonluk hurdayla. Ben param yok dediğim zaman, bundan sonra bunu söyleyeceğim insanların bilgisine sunuyorum, fiziksel ve mental olarak bomboşum. Anladın? Yani tokat atsan 15 dakika ekosunun sesini duyarsın. Ça, pa, ka, ka, a, a. Geçen gün bir tanesiyle sohbet ediyorum. Her yere helikopterle giden tipler vardır ya. Sebebi de yoktur ha. Eğer gideceği yerde inebileceği bir yer varsa, pilotmuş, yakıtmış, helikopterin periyodik bakımı umurunda değil. Bir de otomobil gibi değil, biliyor musunuz? Bilmiyorum yani, helikopterin bakımı mesela Robinson R44 50 saatte bir, yani 50 saat uçtun bakım. Makinenin fiyatı 818 bin dolar Türkiye'de. Bence birçok kişi alabilir. Yani atlan deve değil, bir daire fiyatı diyebiliriz ama bir vasıtaya 818 bin dolar verdiğiniz zaman açıkçası taharetimi de orada alırım ben. Zaten mecbur kalırım çünkü evi satarım, borca girerim. İkinci el bir tane alsam, tabii karım çoktan boşamış bunları yaptım diye. Zevzek, ben annemin evine gidiyorum diye. Evliyle flört etmeye başladım. Kıza bize gidelim mi deyip bir binanın çatısına çıkarıp, Sibel'cim evet işte bizim fakirhane de bu. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Bay J, aşkım tuvalet yok bunda. Ya hayatım, havadayken kapıyı aralayıp bırakıver, özgürlük. Bu arada havadayız, gürültüden bir şey duyulmuyor. Ne dedin Bay J, anlamadım. Son 6 litre benzinimiz hayatım. Hakkını helal et Sibel. Onu lades ettiğimde karşı koyamaz, ona vazgeç dedi.

0: Ayşe'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

0: aratamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

akşamlar herkese. Burası Kral Pop Radyo. Nasıl keyifler? Ben Bayce. Kral Pop Radyo'nun senior sunucusuyum. Yaş almış anlamında senior diye. Genel olarak zaten 2020'lerde bütün radyo sunucuları senior kontenjanından. Kaybolmakta olan meslekler vardı. Eski hat ustalarından kim kaldı falan gibi. Aa, eski hat ustalarıyız kanka biz medyada. Zaten yeni nesil nasıl olsa gelecek yok diye ilgilenmiyor da meslekle. Bir de yapamazlar bizim gibi. Evet, eyvallah eyvallah. Yani biraz yaşlı bakım evi gibi radyo şu anda. Hani oyalansınlar. İşleyen de bir pas tutmaz. Oyalanalım diye. Yani bütün gün okey'e dönmekten iyidir. En azından pestisitli domates falan alacak para kazanıyoruz. Az bir şey. 3-5. Geçen bağımsız yabancı bir kuruluş test yapmış. Neredeyse bütün marketlerde sebzeler, meyveler pestisitle çıkıyor. Onu da bırak. Beşlik kokteyl pestisitle kullanmış. Kesinlikle yasak bir kokteyl olmasına rağmen. Ama işte seni öldürmeyen şey güçlendirir gibi bir avuntuyla. Benim mesela iki pankreasım var şu anda. Ya senin dost? Kalbin dikdörtgen mi? Söylesene, bağırsaklar 12 kilometre oldu mu? Bana son durumunu anlat dost. Elbette filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Benim için zor bir geceydi. Neden Bayce? Şimdi ben İtalyan vatandaşıyım. İtalya Türkiye ile oynayınca arada kalıyorum. Daha doğrusu arada kalmam gerekirdi. Ama bizim kızlar daha güzel. Ve daha güler yüzlü. Bu yüzden umurumda bile değil İtalya'nın akıbeti. Zor ha. Bizim kızların karşısına çıkmak. Ben karşı takımın teknik direktörü olsam ailemle helalleşip öyle giderim maça. Çünkü söylüyor. Alessia'yı gördünüz mü İtalyan maçtan sonra? Ya ben ne güzel Positano'da pizzacı açacaktım ya. Bu voleybol işine nereden girdim ya? O yüz ifadesi. Vargas'ı konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Kafa göz yardı yine. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam, evet, Vargas çok güçlü. Ama Zehra ve Eda Başkan da çok fena vuruyorlar topu. Topu karşılayandan Konya'ya sekiyor top. Fark ettiniz mi? 20 top gitti maçta. Her neyse, 150'şer Cumhuriyet altına alıyorlar. Kız başına, kadın başına. Bence az bile. Yani 7 milyon lira dediğin nedir bugün? Çarşı, pazar, hop. Bitti ama. Bu arada sadece kızlarımız kazanmadı. Federasyon havuzuna da 500 bin euro girmiş. Keşke adım federasyon olsaydı. Bahçe Federasyon. Evet, alayım 500 bin euroyu. Vargas çok ağladı bu arada. Çok ağladı. Baktım karım hüngür hüngür ağlıyor. Ne oldu bir tane dedim, kazandık diye duygulandın mı? Yok dedi, Vargas çok ağlıyor diye ben de ağlıyorum. Kızım dedim, bu nasıl, hangi seviyede bir empatidir ya? Kız ağlıyor çünkü arka arkaya iki defa Avrupa şampiyonu oldu. Sen 3 gündür çamaşırları kurutmadan çıkart, ben ağlayacak hiçbir şeyin yok. Neyin gözyaşı bunlar? Sırf ben evde ağladığım zaman domuz gibi bakıyorsun suratıma. Hak ettin işte, ağla çiko. Ağla, boşalt içini, iblislerin dökülsün dermişçesine bana bakıyorsun boş boş. Son bir kez binlerce tebrik, göğsümüzü kabarttınız, gururla dolduk. Ama rica ediyorum, bir dahaki sefere bu işi son sete bırakmayın, tansiyonum var benim.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Eylül Pazartesi, günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında yargıdan manşetler ön sırada. Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamalarıyla 25 yıldan 40 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Veys Ateş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 9 aydır tutuklu bulunan Veys Ateş için tahliye kararı verildi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 2012 yılında Cumhurbaşkanı'na söylediği sözlerden dolayı şüpheli sıfatıyla adliyedeydi bugün. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep eden Davutoğlu, savcıya ifadesinde de o sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Ankara Adliyesi'nde dikkatler bir yandan da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'teydi. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla Melih Gökçek ve ailesi hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bugün Gökçek'in oğlu ve gelini de savcılığa çıktı. TRT Haber'e bakalım. Bizi yolumuzdan döndüremezler manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemde. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 500 bin sosyal konut projesinde anahtar tesliminin 2027 Mart ayında başlayacağını duyurdu. Yarısı bizden kampanyasının süresinin de 31 Aralık 2027'ye uzatıldığını bildirdi. Anadolu Ajansı'na uzanalım. Orman yangınları gündemde. Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerine sıçrayan orman yangınlarıyla Antalya'nın Serik ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öğleden sonra Adana'nın Karahisali ve Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sözcü ise bizi Topuklu Efe'nin çöküşü manşetiyle karşılıyor. Aydın genel seçiminde yeni parti en yakın rakibi AK Parti'ye %24,5 fark attı. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından AK Parti oylarında yaşanan düşüş dikkat çekti denilmiş haberin ayrıntısında. Net gündemin kapanışını Habertürk'ten yine yargıdan manşetlerle yapıyoruz. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kozinoğlu'nun fenalaştığı sırada gardiyanın durumu görmezden geldi. Cezaevi önündeki

0: ambulansında 10 dakika bekletildiği belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadaysa bugün 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve 47'si yakalandı. Para transferi yapılan şirketlerde mercek altına alındı. Kocaeli'nin Derince ilçesindeki depolarda yapılan incelemelerde ise 895 kullanılmamış çadırın yanı sıra yaklaşık 600 portatif yatak, 102 elektrikli bisiklet ve çok sayıda yardım malzemesi bulunduğu tespit edildi. Gündem.
1: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan A Milli Kadın Voleybol takımında 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melisa Vargas turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Sultanlar 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya da hak kazandı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanyaspor'u, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi de Norveç'ten Espen Eskas olarak açıklandı. Okan Buruk'un ekibinde Osimhen ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhabalar, iyi haftalar millet. Bay J yayında Kral Pop Radyo, biliyorsunuz çok uzun yıllardır rakipsiz lider Türkçe pop müzik kanalı. Şimdi bunun devamında bir şeyler daha söylememi bekliyor olabilirsiniz. Yok, sadece bunu söylemek istedim. Ben yani 65 milyon lira harcayıp İtalyan spor araba alıp caddede hava yapmak gibi düşün. Anladın? Meydana çıkmayacaksam niye aldım o arabayı kral? Değil mi? He? Benim. Dün pazar günüydü. Yaşıtlarımla deniz kenarındaydık. Bu tarihlerde Bodrum'da turist sayısı çok azalıyor. Bize kalıyor buralar. Öyle. Plajda yaş ortalaması o kadar yüksekti ki tansiyon cihazı satsam şu anda bu programı sunmaya ihtiyacım kalmayacak. Neyse, muhabbet ediyoruz. Biz de acaba diyoruz anne babalarımız gibi yeni teknolojilere yabancı mı kalacağız daha fazla yaşlanınca diye. Nuran abim yok dedi. Biz her şeyi kullanıyoruz. Yeni çıkan hepsine hakimiz. Nuran abi dedim, tamam kullanıyoruz da ben kullandığım hiçbir şey nasıl çalıştığını anlamıyorum ve bilmiyorum. Ya cep telefonu, yapay zeka, akıllı süpürge, hiçbir fikrim yok. Odayı bitirip diğer odaya geçiyor falan yani. Anlatsan anlamış gibi yaparım ama anlattıkların kafatasımın içinde dandun sağa sola çarpar ilerler yani o. Mesela mikrodalga. Kaç senedir var mikrodalga? Açayım okuyayım size. Fırının içinde mikrodalga denilen elektromanyetik dalgalar üretiliyor. Bu dalgalar su moleküllerini etkiliyor. Su molekülleri elektriksel olarak böyle artı eksi karakterli. Mikrodalga alanı yön değiştirdikçe moleküller de hızla dönüp durmaya çalışır. Bu moleküllerin birbirine çarpışması da hareketi ısıya dönüştürür. Yemek ısınır. E kanka, sen zaten ilk maddede elektromanyetik dalgada beni kaybettin ki. Artı su, yani suya etki ediyorsa susuz bir şey koyunca içine, o zaman ısınmaması lazım. Ya öyle değil, mikrodalga elektrik alanına tepki verebilen tüm molekülleri hareket ediyor. Ay çok teşekkür ederim, şimdi anladım. Eyvallah. Ya bu kadar dandik bir teknoloji olamaz ya. Alıyorsun tavuk budunu, mikrodalgaya koyuyorsun, bir çıkarıyorsun. Bir tarafı alev alev yanıyor, diğer tarafı hala donuk. Sıcak tarafı ısırıyorsun, birinci derece yanık. Tersini çevirip hemen yaralı yere ilk yardım babında buz basabiliyorsun. E tamam. Eyvallah ya. İşin kuralı buysa biraz geride kalabiliriz. Problem değil. Çocuklarımız ne bileyim hologramlarıyla sohbet ederken biz tuşlu telefonla idare ederiz de. Ben zaten o

Genç kalmaya çalışan yaşlı adamlardan olmayacağım. Kankalarım var. Skinny jean giyiyorlar ya. Dark kot pantolon giyiyorlar. Durmuyor abi artık. Gerçekten siyatik sorunu olan biri için çok şekilsiz bir kıyafet o yani. Siyatik olsun, fıtık olsun. Gençler bakın. Buna hazır olun. Yaş ilerledikçe kıyafetlerinizi bollaştırmak isteyeceksiniz. Evet. Son dokunuş zaten üstünüze bir çarşaf atıp. Evet. Neyse güzel şeyler konuşalım. Güzel şeyler konuşalım. Kral Pop Radyo'da. Bay J yayında.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: mamasında var.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Gastrolage.

0: pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: çok zengin ha. Ve?
1: Mehmet'iniz bekar.
2: Mürüvvetimi görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
3: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
2: Evleneceksin yani.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Bağcay konuşuyor. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Dün akşam milli maçı izlerken, özellikle son set sırasında aklımdan hep aynı şey geçiyordu. Artık Türkiye'de İtalyanların bir ayrıcalığı falan olması gerekmiyor mu? Yani Santarelli, Danilo ve Bayce olaylarının ardından artık bir milli mutabakat tarzı böyle bir şey gerekmiyor mu? Santarelli kendi ülkesinin milli takımına kafa göz daldı. Bu bir hak yaratmaz mı Türkiye'de? Danilo en güzel yemekleri kimin için yapıyor? Türkler için yapıyor. Ben Bayce dünyadaki en iyi radyo şovunu sunuyorum. Kime? İtalyanlara mı? Hadi oradan. Türklere. Yanlış anlamayın, para filan istemiyorum. Zaten Santarelli ve Danilo'nun ihtiyacı yok. Bir tek ben pestisitli domates alıyorum. O kadar. Ama bedenim alıştı. 55 yaşında boy attım geçen gün, inanır mısınız? Bir 78'im artık. Peki ne istiyorsun Bahçe, onu söyle. Büst. Büst yeterli. Nereye konacak Bahçe?
1: Yani öyle ortalık bir yer şart değil. Bağdat Caddesi, Şaşkın Bakkal, ışıkların önü falan olabilir mesela.
0: Ama büst öyle çok büyük bir şey olmasın. Ben zaten çok uzun boylu değilim. Boyumu da olduğundan uzun göstermeyeyim. Gerçekçi olsun. Bir de kafayı biraz yana çeviririm. Ben yayında genelde öyle duruyorum. Evde yayın yaptığım için mikrofon bir yere kadar geliyor ağzıma. Ben de kafayı çevirip öyle konuşuyorum. Mikrofon da koyabilirsiniz elime.
2: Büstün eline mikrofon nasıl koyacağız bazen? Bazen büst kelle.
0: Bilmiyorum kardeşim. Sanat sizde, fikir bende. Bir de mümkünse büstün yüzünü biraz genç yapın.
2: Niye Bahçe?
0: Yaşıyorum ya, hala piyasam açık kalsın. Çocuklar yapmayın Allah aşkına. Bakın 70 yaşında adam 38 yaşındaki resmini koymuş avatar olarak. Çünkü ölünce ne olacak? Herkes öldükten önce yapılsın. Merhum Bahçe'nin anısına diyecek. Ben hayattayım yani. Açılışa geleceğim kurdaleyi ben kendim keseceğim. Kendi büstümün kurdalesini ben keseceğim. Hatta açılışta konuşma da yaparım büstün önünde. Sayın Belediye Başkanım derdi. Kadıköy Belediyesi niye bana bu güzelliği yapıyor onu bilmiyorum. Kadıköy Belediyesi'ne pek bir hizmetim de olmadı ama oralarda yaşamak dışında. Kıymetli vatandaşlarımız, sevgili büstüm. Öncelikle bu anlamlı eserin buraya kazandırılmasında emeği geçen herkese, özellikle Fen İşleri Müdürlüğü'ne. Çünkü sonuçta beni buraya onlar dikti. Bundan 35 sene önce radyoya...

Başladığımda bir gün şaşkın bakkalda mermerden yapılmış bir halimin bulacağını hiç düşünmemiştim. Çünkü zaten o zamanlar daha gençtim. Mermerden yapılacak kadar yaşlı da değildi. Çok edersin, kendim bizzat mermer gibiydim maşallah. Bugün burada yalnızca bir büstün değil, aynı zamanda radyoculuğun önemli bir döneminin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu büst gençlerimize de önemli bir mesaj vermektedir. Düzenli olarak boş konuşursanız...

0: Nasılsınız? Bay J, ben Kral Pop Radyo'dayız her zamanki gibi. Pazartesi akşamları insan hakikaten böyle daha şık, daha lüks yerlerde olmak istiyor. Çünkü yaz zamanı ya, böyle her akşam güzel bir şeyler olsun, bir şeyler yapalım diye diyor. Kışın evde oluyoruz genelde zaten. Ama ne yapacaksın? Kader yine bizi nereye getirdi? Mikrofona. Sizin bitmek bilmeyen dertlerinizi çözmeye bağlı. Neden? Fakirim. Ya da yapacak bir şeyim yok, anladın mı? Elektrik de harcamıyor bu aletler. Bir ses kartı, bir bilgisayar, bir mikrofon yani. Eylül ayında bu ekonomik koşuşturmacanın ortasında kafası rahat yaşamak hakikaten büyük bir başarı millet. Eğer etrafındaki dünyaya azıcık kulak kabartan, empati yeteneği olan biriysen, yani kendi hayatında her şey tıkırında gitse bile kaosu görünce psikolojik olarak daralmaman imkansız kanka. Ama dürüst konuşalım, ben de öyle dünyanın bütün derdini sırtında taşıyan aşırı hassas, melankolik adamlardan değilim. Ben kendi geçmişimdeki ufak tefek pürüzleri, gelgitleri hatırlatan bir durum görünce hafiften uzaklara dalan bir tipim. O kadar. İsteyen bana bencil desin.
1: Zerre umurumda değil.
0: Niye bu kadar kötüleştim onu da anlamadım gerçekten. Neticede ben gitmişim zamanında o evlilik sözleşmesini 3. defa imzalayacak o cesur kadını bulmuşum. 7 yıldır kafam rahat bir şekilde bu düzülüyor. Artık benden daha keyiflisi yok bu dünyada. Demeyi o kadar isterdim ki, çok zor zamanlarımız oldu 3. eşimle. Evet, evet. Bana bazı... Bana bazen sosyal medyadan soruyorlar. Ya Bahçe, senin bu yaşta o kadar tecrübeden sonra ne işin vardı 3. kez nikah masasında? Çok mu meraklıydın tekrar evlenmeye? Bir kere niye böyle konuşuyorsunuz? Bu nasıl bir Amerikan... İşte meraklı değildim. Dışarı karşı bakın, adam hala iyi hayat yaşıyor. Genç kadınla evlendi. Karizma yerinde imajı satma, hava atmak için yaptım. Evet, işin aslına gelirsek... 3 ayrı evlilik, peş peşe patlayan düğün masrafları, tıkır tıkır ödenen nafaka bütçeleri, takı kutuları, pırlanta alışverişleri, tek taşlar, 5 taşlar, 10 taşlar, yemin ediyorum hayatım boyunca o masalara, 12 masalarına hiç bulaşmamış olsaydım, ömrünü bekar geçirmiş biri olsaydım, şu an Bodrum sahillerinde kendime ait tam 4 tane lüks kolej, dikkat edin, derme çatma küçük köy okulu demiyorum. Lüks kolej, lüks kolej. 2 tane tam teşekküllü özel hastane yaptırmıştım. Hastanelerden birinin adını da direkt Bay J, hiç nafakaya bulaşmamış olanlar, kurtulanlar baş asistanlı. Ben evlilik düşmanı bir insan değilim. Sadece her zaman bu işi yürütmenin çok ama gerçekten zor, ağır bir zanaat olduğunu söylüyorum. Düşün bak, dışarıda en yakın kankanızla bile bir araya geldiğinizde en fazla 3 saat sonra muhabbet bitiyor. İçiniz darlanmaya başlıyorsunuz. Hadi bana müsaade kanka, evden bekliyorlar der kaça. Evlilikte karşındaki o insana ne kadar sıkılırsan sıkıl. Adam her gün, her saniye, o akşam yemeğinde, sabah kahvaltı tam karşında oturmaya devam ediyor. Git be, git be adam, git. Git, biraz hava al diyemiyorsun. Bitmek bilmeyen zindansı bir kurumsal mesai gibi. Adam hep orada.
2: Hey, kadın da hep orada.
0: Kadın en azından güzel. Geçen bir habere denk geldim. Tam bu evlilik muhasebesinin üzerine. Yaşları 80'in üzerinde olan 60 yıllık evli çift hastane odasında 15 dakika arayla peş peşe hayatlarını kaybetmişler. Romantik yani. Medya bunu işte tabii acıklı fon müzikleri koyup işte gerçek aşk, ölüm bile onları ayıramadı. Kalbin sağ kapakçığını gıdıklayan muazzam bir sevda hikayesi. Tamam, romantik güzel de bence bu olay tamamen tesadüf. Yani istatistiksel bir olasılık sadece. Belki adam içeride kadının o 60 yıllık dırdırından tam kurtulduğunu düşünüp derin bir nefes alacakken yandaki yataktan aniden aşkım nereye gidiyorsun, beni burada tek mi bırakacaksın, bık bık bık bık diye duyunca çoktan gitmiş olabilir. Bu durum neye benziyor biliyor musun? Hani böyle ucuz havayolu şirketlerinin devasa yolcu uçakları da bazen teknik arıza yaşayıp düşüyor ya. Ama mesela genel tablonun verilerine vurduğunuz zaman uçaklar hala bu dünyadaki en güvenli ulaşım.

tartışma aracı. Doğru mudur? Doğru. Uzun süre evlilikler de böyle. Yani arada böyle yan yana kazasız belasız giden istisnai çiftler çıkabilir. Ama siz o küçük ihtimale aldanıp, yani sisteme böyle kafadan hiç soruşturmadan dalma ya, araştırmak. Çünkü genel uçuş tablosu çok riskli. Aa, huzur içinde yatsınlar. Tabii ki. Aa, yat. Evet.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.
6: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Selam millet.
1: Hey, ne habersiniz?
0: Bay C ben. Kral Pop Radyo'dayız. Yani her zamanki gibi. Umarım güzel bir pazartesi akşamı geçirmişsinizdir. Benim son anonsum. Şöyle etrafta yine bir salgın, bir hastalık dedikodusu dönüyor. Herkes panik halde birbirine. Yeni maske mi taksak, ne yapsak, aman dikkat et filan diye kuruntu yapıyor. Benim umurumda değil. Hayatımı kısıtlayamam artık. Her yere çıkıyorum, geziyorum, maske falan da takmıyorum. İçimden de diyorum ki en kötü ihtimalle başımıza bir şey gelirse 20 Eylül'de bizim hatunla 7. evlilik yıldönümü kutlamasına gitmek zorunda kalmayacağım. Hediyeyi de satarım. Ay, böyle şeyler söylediğim zaman Bahçe sen manyak mısın? Madem öyle düşünüyorsun niye evlendin be adam diyorlar. Hesap sormayın bana ya. Aa. Alakası yok, seviyorum kadını. Çok dert yanacak kadar feci bir dönemde değiliz. 3. evliliğin 7. yılı. Geçen sene patladık, çok büyük patladık.

yapıyordum. Sistem bir şekilde tıkır tıkır gene işlemeye başlıyor. Neyse, muhabbete devam etmeden önce sizlerden bazı konularda özür dilemek istiyorum. Bir kere şu doğaya bıraktığım o karbon ayak izim için özür dilerim. İkincisi, bu memlekete bizzat benim gibi ayrıcalıklı duran elit bir adam olduğum için özür dilerim. İster istemez her kapı önünüze açılıyor. Yani lüks beachlerde localar ayrılıyor, restoranlarda beleş yemek yiyorum. Ben istemiyorum, zorla veriyorlar. Ben de alıyorum. Alıyorum. Hayatım boyunca, yani bana gençken öyle torbalarla lüks imkanlar sunulmadığı için bu yaşımda artık önüme bir avantaj geldiği zaman affetmiyorum. Yani derece indiriyorum. İndiragenle. Öyle. İlk evliliğim de zaten böyle bir açgözlülük yüzünden bitti. Neyse. Sonracıması heteroseksüel bir erkek olarak doğduğum için özür dilerim. Çok daha duyarlı, aşırı empatik, romantik bir canlı olabilirdim belki ama düz erkeğim. Yapacak bir şey yok. Genetiği değiştiremem. Ama kibarlık olsun diye özür dileyebilirim. Zaten ben durduk yere özür dilemeyi peş peşe imzaladığım o evlilik cüzdanlarındaki ilişkilerimde öğrendim. Zerre alakanız, suçunuz olmayan saçma sapan konularda evde huzur kaçmasın diye boyun büküp özür dilemek zorunda kalıyorsunuz ya. Bu erkek milleti için biraz adaletsiz bir durum. Ama ne yapacaksın? Dünyanın dengesi bu. Yani evet, ben kişisel olarak kadınlara hiçbir yanlış yapmıyorum. Vergimi son kuruşuna kadar ödüyorum. Kabalık etmiyorum. Kimsenin payına çökmüyorum. Ama bunu dışarıda bodoslama yapan bütün hemcinslerim adına da toplu bir özür daha dilemek çok isterim. İsterim. Neticede demografik olarak o arızalı erkeklerle aynı biyogenetik özelliklere sahibim. Bu yüzden yani magandalar adına özür diliyor olmamda bir gariplik olmamalı. Irkım. Irkım bir. Biz beraber yani aynı havuzda. Küresel ısınma için özür dilerim. Yani pazardaki meyve sebze fiyatlarının fırlaması için özür dilerim. Sıradan bir vatandaşın evinde makinalı tüfek bulundurmasının yasak olmaması çok ayıp. Onun için özür dilerim. Gelelim kadınlara. Oh, o kadar çok özür dileyecek şey var. Nereden başlayacağımı be? Bu yüzden ortadan bir yerden gireceğim. Sırf şu erkek milletin o ilkel sözüm meclisten dışarı. O ilkel görsellik takıntısı yüzünden her deliler gibi o lüks güzellik merkezlerine gidip epilasyonlar, kuaför fırçaları, tırnak bakımları gibi külfetli işlerle uğraşmak zorunda kaldığınız için bizzat özür dilerim. Muazzam bir fedakarlık bu. Siz kendiniz için yaptığınızı söylüyorsunuz. Biliyorum. Saygı duyuyorum. Hani siz küçükken, program bitiyor da, geleceğinizin çok parlak olacağını, dünyanın kazan sizinse kepçe olacağınızı ve hayatta her ne isterseniz tek hamlede yapabileceğinizi söyleyen aksakallı dedeye ne oldu? İşte o pembe yalanlarla zamanında kafanızı dolduran herkes adına da ayrıca özür dilemek istiyorum. Yok öyle bir dünya kardeş. Hayat tamamen şanslı olanların, parayı bulanların ve lüks, konforlu hayatı yaşadığı acımasız bir yer neticede. Tamam mı? Milyonlarca insan pazartesi akşamı trafiğinde debelenirken birileri tek saniyede sistemi eliyor. Gerçekler bunlar. Eylül ayının bu güzel pazartesi akşamında şovumun, evet, bu haftalık maratonun başında. Oh, daha 4 gün yayın yapmam lazım. Çeneme ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın lütfen.

ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Manifest Daha İyi. 8 numara Tan Gidişat. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crash Crash. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun, 7 numara Crash Crash, 6 numara Sibel Can APO Kıyamam, 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba, 4 numara Hadise Ara Beni, 3 numara Manifest Toz Pembe, 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.